Iya, malu corona nain no harina isi roh tu turmai balon arsen lori tepo tsire tepo prika matuk tan muzika balon ibe maka uhin ol rona nain isi roh tu iya prep uhin rekoezone studio. Nebita ba hake brik hake muzika ide usi hake la interesi usi abitu kamanian. Ya, musica, musica, abitu kamani musica, idane bem, loskar, kan?